Helsinki demiş bu parti zemaro kuma minye ister isterle ben mucu kontin maya koy koy modik takı